Alguien da. İçeri herkes da. Uyku. Pırsak hasara. Yıkayıp sen. Ben yoksa çıkıyorum.